düşmanda, bu düşmin arda. Karamaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelek, bükev nevi dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, arı zilan.

Ah, belecik kimdi destedeyeş, mene hum xari qaddareyeş. Ah, belecik kimdi destedeyeş, mene hum xari qaddareyeş.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

iletişimi nerede? Aramaniyat da gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce almışlar mı isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah. Böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hap çay koş bu kirli de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zuka ve şuf şnur.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne zahım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay hoş bu kirli bende çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zuk.

0: Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malım harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malım harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malım harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim malım harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım harap. Behiş girim zülfe tureş, biskis ya behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biskis ya zülfet kamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum breştim bi hesap, li pirsi bu girme kebap, girye bimin sed reng azap, veyran ezim malım harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

gelsin, malem harap. Ey dil bela, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, ve dil bela, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmis tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule bize akım kapıcayın ki akı sizi. Bela kıda hap çay koş bu kirmeyi de çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirirani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirimi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Tadzuk ha. Şuf şunur.

ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramı

Yani Ligori hosta kevaya kuremin. Yani vakte. Ooo aşı fakiye kodema. Ey minin bu gotinaya eva brastiye kuremin. Haber bu kadın karın bere bacer bizine azmana uyan jidakil hafta baki arge. Tafaham kir. Na. Na ya bu faham nakir. Avna tuhazey mala mı kharab ki? Ya bu susuk. Ve kamile bu tafine hatta az vikari fa'am kirim dedim. Az kurbana tamam.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!